0: Bizim ömrümüzde hayallerimiz vardı. Irmaklarında sandallarımızı yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardı. Bir gün görmediğimizde üzüldüğümüz.
1: Birinci Radyo'da Uygurlardın Tengri Tak Sağdağırı Kutlusu.

0: Stüdyonun resmi demircisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün resmi yedektaşı Coca-Cola.
1: Gürültüsünün atamekendik önöktaşı Şorok kampanyası. Gürültüsünün atamekendik demircisi Toy Boss kampanyası.

Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 6'dan 7 geçe, Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 10'a geç bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilovolt suni hamra ve internet arkalık anlıqalı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, yıldızlardan yanırgan sada, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzika tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

0: Türkiye'nin radyosun. Birinci radyonun kulkundan okunuzlar.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün başka demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası.
2: Birinci radyo. Ihcam canat tak malumat.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün resmi demirçisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün resmi yönetici Coca-Cola.
3: Gürültüsünün atam ekendik önüktöşü Şorok kampanyası. Gürültüsünün atam ekendik demirçisi Toybos kampanyası.
4: Babalardan murastalgan, ulu kuttu saktagan ıyık yerler var. Aydarım cil atalar ünün, Ali Günçö abastagan. Bu yer yürügünün çakırık camırat.

Ünsal çi. Kança cıldı ömür bar sanap bir çi. Ökünbeste yaşaylık. Getsek kayra jol jok ko kaytıp kelçi. Kaytsak kayra jol jok ko.